Libiyine dedi ustu ustu naralı. Bedestan de verdi zageni şalı. İtageni şalı, itageni şalı.